0: Hani şu böyle gıcır kafa.
1: Two boy 50, 210 4. Code 4, 48, West 6, canceling the code 33, County Clear 1321.